0: Çak kıyıran boç, gayrı singattan yoç, gıhtan bir mabuşatuna. İş duy buşba Allah da, fahu izzeti ve celali, şiye vezalit, şiye siyleli, şiye duy mabu, dünya çoğ şiye kıyır, etse kıyır, şiye lu ugliye loş, delikhi loş, taga, osdok koş dina kıyır, bir mabuşat. İkiyet mül Allah da Allah, kıyır ma diyezer su Allah da Allah, kıyır Allah'ı loy. İkiyet mül Allah da Allah, deyik alkhil, osdok koş dina da Allah, kıyır, etse daş. İkiye tembil, ta gayı gayoç, singa temboç, yalça şafaati koçul dolş, yasman çoğuçara doyluvay, ve kulu kavli hâza, ve astaghfirullah azim aleyhi ve lekum, feya fawzal mustaghfirin, istaghfirullah azim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر